Bana seni gerekse anlatamam derdimi dertsiz insan. Aşkı aldı benden.